söyleyecek tek bir şarkın varsa ismi çok şükür olsun. Okuyacak tek bir duan kaldıysa